yayında bayağı bir sonra bildiği elbette bir kenar sonra konuşacağım.

Sonra radyo sana bak. Allez, notre question en direction nord.